Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Happy Dikale, si lo abe okuta tin sololo ipinle Ogun. Ni orilede Nigeria. Feeling the barara. Odun, odun gbangban kan se loni. Sama soro nipa awon orisirisi aso alarambara. Ati awon asa. Igbelaruge ise ati asa ile Yoruba. Gbogbo e o peju pese loni ta ban soro nipa ojude oba festival.